0: Ja, sen daha kopar
1: Şey gerek tabii. Şenler tadı yer olur. Dövür, dükücü takıyor sahamın der sarılma. Bu hullen.
0: İşi giren var sahamın.
1: Dar hani te gel kadar kadın. Yakı tutut hasan. Salim ol. Nha te gel hıyeti. Atarami uberi.
0: Allah'ı.
2: You've got mail. Email? I love email. You love email. Because you don't get enough in your inbox already, Radio 1190's new email newsletter is here for you. With insider station news, ticket giveaways, and more. There's a sign-up link right on the front page of 1190.radio.
3: Oh!
4: It's me, Roamer Skinson. Go to 1190.radio and click donate. I love to eat trash